Ava ve her günü budan. Ciudad de her günü soyit. Gönü de düğü darım. Lansı gil ödme deyem. Yer ödmiş tanagim ağam. Müzik kemen gibi sağdan.